0: Oh, taşı dile.
1: Taşı dile.
0: Taşı dile, taşı dile, taşı dile. Kedin gözü noçal. Ana tağır gıdığı günü, keçek ya. Seni tağına.